0: Daha ben de kan aklını kezemiyorum.
1: Dayı bu az. Kovam kantan ele gidiyor ama kayka. Mal kayda.
0: Om kadua.
1: Akay to dayı ve tuğra kontuğa ki tuğra lokasi ti ale dan tuğra sildi. Tuğa ki koru.